en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik. Ah rana nin rana nin ara ira. Yakalım mı yakma

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
2: Hedef şaşırtma.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Reklam.
1: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında geçerli. Seçili Samsung S26 akıllı telefon modellerinin yanında Samsung Magnet Power Bank hediye. Son gün 7 Ekim. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğünler.

0: huzur salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

Günaydın. Birinci sayfa programına hoş geldiniz. 6 Ekim 2026 Salı sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Hiç vakit kaybetmiyoruz. İlk sıcak gelişmemize başlayalım. Amirli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Mücadeleyi İtalya 3-1 kazandı. Amirli takım 4. haftayı da puansız kapattı deniliyor değerli dinleyenler. Bir sıcak gelişme daha var. İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı deniliyor değerli dinleyenler. Yine bir sıcak gelişme, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın yatırımlarının ana para dışındaki kısmının TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderilmesi talebine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından izin verildiği belirtilmiş. Detayları yine sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler. İtalya mağlubiyeti sonrası ortaya çıktı. Tarihi kötü seri 38 yıl sonra bir ilk deniliyor. Yasin Kol aylık gelirini açıkladı. Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı denilmiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel hakimlik sorgularının ardından tutuklandığı belirtiliyor. Süper Lig hakemi Yasin Kol'un MASAK raporu ortaya çıktı. İşlem hacmi 2020 yılından itibaren ciddi artış gösteriyor. Sadece 2026 yılında hesabına 22.3 milyon TL para yatırılmış denilmiş değerli dinleyenler.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya başladık değerli dinleyenler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Mekke İttifakı toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı kurumsallaşacak ifadelerini kullanmış ve detaylarına yer verilmiş değerli dinleyenler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın banka ve aracı kurum hesaplarında bulunan hisse senetlerinin Ocak 2025'ten itibaren geriye dönük olarak incelenmesi istendi. Başsavcılık hisselerin başka hesaplara veya yurt dışındaki banka ve aracı kurumlara aktarılıp aktarılmadığının tespit edilmesini talep etmiş değerli dinleyenler. Gerçekten gündem çok yoğun. Özellikle bu fon soruşturması kapsamında birçok gelişme yaşanıyor. Bu yoğun gündemin arasında trafik kazaları da meydana geliyor. Trabzon'un Maçka ilçesindeki tünelde beton mikserine çarpıp takla atan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kameralarına yansımış. Beton mikserine çarpan otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği aktarılıyor değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Nest Kongre Merkezi'nde 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Türkiye'nin uzay yatırımlarına değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına müsaade etmedik, engellere ve zorluklara rağmen kısa sürede kayda değer mesafe aldık ifadelerini kullanmış.

haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz değerli dinleyenler. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya yatırımlarının ana para dışındaki kısmını dün gönüllülük esasına göre TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdi. Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın yatırımlarının ana para dışındaki kısmının TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderilmesi talebine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da izin verildiği belirtiliyor. Ankara'dan Şanlıurfa'ya sefer yapan AJet uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin not tespit edildi. Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yapan

Uçaktaki toplam 143 kişi tahliye edildi. Yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtilmiş değerli dinleyenler. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Kol şike ile teşvik, Erel ise resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş değerli dinleyenler. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu deniliyor. İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli dün adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış değerli dinleyenler. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın Ukrayna'ya verilen desteği engellemek için ülkesinde ve NATO'nun doğu kanadındaki ülkelere hibrit saldırılar düzenlediğini belirtti. Hibrit saldırıları püskürtmek için kararlıyız, gerekirse net ve güçlü bir yanıt vereceğiz. Rusya güç dilini anladığı sürece de Ukrayna'ya desteğimizi sürdüreceğiz ifadelerini kullanmış. Yine Rusya'dan bir haber var. Rusya'da veba salgını korkusu yaşanıyor. Ölümcül hastalık laboratuvardan kaçtı. Bir kişi hayatını kaybetti. 197 kişinin karantinada olduğu belirtiliyor. Buryatya Cumhuriyeti Başkanı bir kadının veba hastalığının belirtilmeyen bir türünden öldüğünü doğruladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise veba ile mücadele enstitüsü çalışanlarında görülen hastalığa ilişkin resmi açıklamaların esas alınması gerektiğini dile getirmiş.

0: Reklam. Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 42.999 lira. Son gün 7 Ekim. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz birinci sayfa programında değerli dinleyenler. İstanbul Fatih'te iki katlı bina alev alev yandı deniliyor. Motorine gece yarısı indirim yeni tarife pompaya yansıdı. Akaryakıtta beklenen indirim pompaya yansıdı. Motorinin litre fiyatı 6 Ekim itibariyle yaklaşık 4.95 TL geriledi. Benzin ve LPG'de yeni bir fiyat değişikliği yaşanmadı. İndirim sonrası motorinin litresi İstanbul'da yaklaşık 90 TL, Ankara'da ise 91 TL seviyelerine çekildi deniliyor. Üst klasman hakimi Emre Kargın, avukatı Mehmet Sadi Kestepli aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve gazeteci Bey'e hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayetçi taraf dilekçenin kamuoyunda hakemler dosyası olarak bilinen dosyayla birleştirilmesini talep etmişler değerli dinleyenler. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığında asayiş konulu güvenlik toplantısı gerçekleşti. UEFA Uluslar A Ligi 1. grubunda 4. maçında milli futbol takımı deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı. Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ve 4 kişi tutuklandı. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF hesabına gönderdi. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. Amerika Başkanı Donald Trump, ülkedeki yüksek benzin fiyatlarının artık Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanmadığını savundu. Petrol akışının yeniden güçlendiğini belirten Trump, fiyat baskısının asıl nedeninin rafineri kapasitesindeki sorunlar olduğunu söyledi. Rusya'daki rafinerilere yönelik Ukrayna saldırılarını ve Kaliforniya gibi demokratların yönettiği eyaletlerdeki rafineri kapanışlarını işaret etmiş değerli dinleyenler.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.

0: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle. Reklam.
1: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
2: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri sizlere aktarmaya. Samsun Spor Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü sahasında Trabzonspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına taraftarının desteğiyle devam etti deniliyor. Karadeniz'in yeşil altını fındıkta Trabzonlu ihracatçılar rekor kırdı. Yılın ilk 9 ayında yapılan 40.417 ton fındık ihracatından 613 milyon 315 bin dolarlık gelir elde edildi deniliyor. Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir otomobille motosikletin çarpıştığı trafik kazasında bir genç hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı deniliyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni düzenleme teklifleri meclis gündemine taşındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama döneminde sunulan teklifler arasında emeklilere her yıl Haziran ayında net asgari ücret tutarında destek verilmesi, aylık bağlama oranlarının arttırılması ve geçmiş yıllarda emekli olanlar arasındaki maaş farklarının giderilmesine yönelik adımlar bulunuyor. Tekliflerin yasalaşması halinde emeklilerin gelir hesabında önemli değişiklikler gündeme gelebilecek deniliyor. Tabii ki bu sadece bir teklif. Bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi, komisyona gönderilmesi, komisyonda ele alınması, daha sonra genel kurula gelerek oylanması ve resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Tabiri caizse ölme eşeğim ölme. Fon soruşturmasında kritik gelişme. Fon soruşturması kapsamında 3 şüphelinin Ocak 2025'ten bu yana gerçekleştirdiği hisse firmanlarıyla yurt dışına yapılan olası transferlerin incelenmesi istenmiş değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan SpaceX yöneticilerini kabul etti deniliyor. Fenerbahçe'nin unutulmaz kalecisi vefat etti. Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Ercan Özer oldu deniliyor. F-35 üretiminde yeni ortaklık, Fransa'da daha iyi eğitim koşulları talebiyle düzenlenen lise eylemlerinin sürdüğü belirtiliyor haber başlıklarıydı.

yansıma oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

Detay haberleri, sıcak gelişmeleri, birinci sayfa haberleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Anayasa Mahkemesi Gezi Parkı davası yükümlüsü Tayfun Kahraman'ın Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle yaptığı bireysel başvuruda verilen ihlal kararının gerekçesini açıkladı deniliyor değerli dinleyenler. Fatma Betülsayan Kaya ve eşinden iade hamlesi ana para dışındaki denilmiş iki katı gerekiyordu kısmen yaptı denilmiş. Aralarında Vahap Seçer de var. Mersin'de 3 belediye başkanına tutuklama talebi biri tutuklandı deniliyor. İzmirlilere polis engeli Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiası kenti ayağa kaldırdı denilmiş. Uluslar Ligi'nde 4'te 0 yaptık milli takım İtalya'da kayıp deniliyor. Akın Gürley'in avukatından hakaretli suç duyurusu açıklaması denilmiş. Montella'dan mağlubiyet açıklaması deniliyor. Ataşehir Belediyesi'ne operasyon başkan vekili Güneş dahil 5 kişinin tutuklandığı belirtilmiş. Roberto Mancini'den Montella'ya destek deniliyor. Mekke Savunma İttifakı'ndan ortak açıklama denilmiş. Üzerinde mutabık kılınan askeri kuvvetlere yer verilmiş haberin detayında değerli dinleyenler. İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı deniliyor değerli dinleyenler. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın yatırımlarının ana para dışındaki kısmının TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderilmesi talebine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından izin verildiği belirtilmiş. Yasin Kol aylık gelirini açıkladı. Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı denilmiş değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri sizlere aktarmaya. Amasya'da Çeltek kömür ocaklarında üretim durduruldu. 294 madenci işsiz kaldı. Maden işçisi Hüseyin Tonkır, arkadaşlarımızla depremzedelere umut olmaya çalışmıştık. Şimdi vatandaşımızın, devletimizin yanında olmasını istiyoruz. Umuda ihtiyacımız var çünkü ben okula giden çocuğuma utancımdan işsizim diyemiyorum şeklinde konuştu. Gerçekten 6 Şubat depremlerinde madencilerimizi asla ve asla unutmuyoruz. Madencilerimize destek olmamız gerekiyor her daim, özellikle bu zor zamanlarında. Sahte şube aldatmacısı Ticaret Bakanlığı'ndan idari yaptırım denilmiş. Ticaret Bakanlığı tek bir gerçek restorana sahip olmalarına rağmen yemek sipariş platformlarında çok sayıda restoran hizmet veriyormuş izlenimi oluşturarak tüketicileri yanıltan iki ayrı şirkete idari yaptırım uygulamış. Gerçekten dün de söylemiştim, artık paçalarımızdan akıyor üç kağıt ve dolandırıcılıkta. Gerçekten o kadar farklı farklı haberler okuyoruz ki artık şaşıyoruz ve olduğumuz yerde kalıyoruz. Uçakta bomba alarmı arama yapıldı, validen açıklama deniliyor. Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden Ajet'e ait yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulunması üzerine arama yapıldığı bildirildi. Şanlıurfa valisi Hasan Şıldak yaptığı yeni açıklamada uçakta yapılan patlayıcı madde

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında bu 56 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam. Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: www.radyosinerji.com
5: Dünyanın Yerel Radyosu.
4: Dünyanın Yerel Radyosu.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz birinci sayfa programında değerli dinleyenler. İstanbul Fatih'te iki katlı bina alev alev yandı deniliyor. Motorine gece yarısı indirim yeni tarife pompaya yansıdı. Akaryakıtta beklenen indirim pompaya yansıdı. Motorinin litre fiyatı 6 Ekim itibariyle yaklaşık 4.95 TL geriledi. Benzin ve LPG'de yeni bir fiyat değişikliği yaşanmadı. İndirim sonrası motorinin litresi İstanbul'da yaklaşık 90 TL, Ankara'da ise 91 TL seviyelerine çekildi deniliyor. Üst klasman hakimi Emre Kargın, avukatı Mehmet Sadi Kestepli aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve gazeteci B.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayetçi taraf dilekçenin kamuoyunda hakemler dosyası olarak bilinen dosyayla birleştirilmesini talep etmişler değerli dinleyenler. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda asayiş konulu güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. UEFA Uluslar A Ligi 1. grubunda 4. maçında milli futbol takımı deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı. Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ve 4 kişi tutuklandı. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF hesabına gönderdi. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. Amerika Başkanı Donald Trump, ülkedeki yüksek benzin fiyatlarının artık Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanmadığını savundu. Petrol akışının yeniden güçlendiğini belirten Trump, fiyat baskısının asıl nedeninin rafineri kapasitesindeki sorunlar olduğunu söyledi. Rusya'daki rafinerilere yönelik Ukrayna saldırılarını ve Kaliforniya gibi demokratların yönettiği eyaletlerdeki rafineri kapanışlarını işaret etmiş değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Tokat'ta Acıvayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri sizlere aktarmaya. Samsun Spor Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü sahasında Trabzonspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına taraftarının desteğiyle devam etti deniliyor. Karadeniz'in yeşil altını Fındık'ta Trabzonlu ihracatçılar rekor kırdı. Yılın ilk 9 ayında yapılan 40.417 ton fındık ihracatından 613.315.000 dolarlık gelir elde edildi deniliyor. Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir otomobille motosikletin çarpıştığı trafik kazasında bir genç hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı deniliyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni düzenleme teklifleri meclis gündemine taşındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama döneminde sunulan teklifler arasında emeklilere her yıl Haziran ayında net asgari ücret tutarında destek verilmesi, aylık bağlama oranlarının arttırılması ve geçmiş yıllarda emekli olanlar arasındaki maaş farklarının giderilmesine yönelik adımlar bulunuyor. Tekliflerin yasalaşması halinde emeklilerin gelir hesabında önemli değişiklikler gündeme gelebilecek deniliyor. Tabii ki bu sadece bir teklif. Bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi, komisyona gönderilmesi, komisyonda ele alınması, daha sonra genel kurula gelerek oylanması ve resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Tabiri caizse ölme şeyim ölme. Fon soruşturmasında kritik gelişme. Fon soruşturması kapsamında 3 şüphelinin Ocak 2025'ten bu yana gerçekleştirdiği hisse firmanlarıyla yurt dışına yapılan olası transferlerin incelenmesi istenmiş değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan SpaceX yöneticilerini kabul etti deniliyor. Fenerbahçe'nin unutulmaz kalecisi vefat etti. Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Ercan Özer oldu deniliyor. F-35 üretiminde yeni ortaklık, Fransa'da daha iyi eğitim koşulları talebiyle düzenlenen lise eylemlerinin sürdüğü belirtiliyor haber başlıklarıydı.

Ve programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Amasya ve Çorum dışında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğusu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güneyi, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşırmanın görüleceği tahmin edilmekte. Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Güneydoğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esicağı aktarılmış. Kuvvetli yağış uyarısı ve toz taşınımı uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından. 6 Ekim 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 7 Ekim Çarşamba sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgenizden iki haberle başlıyor. Kerkit Çayı, Gümüşhane'nin Çimen Dağları'ndan başlayarak Sivas ve Tokat üzerinden 320 kilometre yol kat ederek Yeşilırmak ile birleşiyor ve tarım ile elektrik üretimine katkı sağlıyor. Tokat Merkez Soğukpınar Mahallesi'nde 132,25 metrekarelik mesken icradan satışa çıkarıldı. Muhammen bedel 2 milyon 788.172 TL olarak belirlendi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında 3 şüphelinin Ocak 2025'ten itibaren hisse firmanları ve yurt dışına yapılan para transferlerini yeni incelemeye aldı. Hisse hareketlerinin ayrıntılı ve geriye dönük incelenmesi istendi. Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş yetkililer tarafından tutuklandı. Tutuklama kararı resmi makamların yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleşti. Güneş'in durumu ve süreci yetkili birimler tarafından değerlendirilerek devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme motorine litre başına 4,95 lira indirim getirdi. İndirim gece yarısı pompa fiyatlarına yansıdı. Benzinde fiyat değişikliği olmadı. Benzinle motorin arasındaki fark 5 liraya düştü. Anayasa Mahkemesi, Tayfun Kahraman'ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vererek yeniden yargılama açılmasına ve 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

0: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 18 kuruştan, gram altınsa 6583 lira 72 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta bugün hava parçalı bulutlu, yer yer mevsimi sağanak yağışlı ve en yüksek sıcaklık 15 derece. Sivas'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olup en yüksek sıcaklık 16 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 14 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

Hanımlar beyler, bugün de namusun ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçak Can Radyonuz'dayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı 90'larla yaptık. Hande Yener'i ilk dinlediğimiz şarkılardan bir tanesiydi. Yalanın Bastın radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Eylül Özlük'le devam ediyoruz. Avamel, hoş geldiniz.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

Mikael Matiz, Haleyliğim radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ah bu sınavlara geç kalma telaşımız ve sonrasında başımıza gelenler. Abi hayatının en önemli sınavlarından biri diyelim. Hadi en önemli sınavı demeyelim de mesela çok görüyoruz çünkü. Lisede görüyoruz, üniversitede görüyoruz. Yani ne kadar sınav varsa geç kalanları görüyoruz ve hepsi de önemli sınavlar. Abi geç kalmayı ver bir zahmet, gözünü seveyim yani. Bak senin dışında olan şeyler vardır, anlarız. Nedir? Allah göstermesin bir kaza durumu olur. Bunu anlarız. Trafiği hadi onu da anlarız diyelim ki onu da hesap etmek gerekir. Mesela biz üniversite sınavına arkadaş koca ilçeden ile geliyorduk. Sabahın köründe ya. Hani geç kalmıyor, yoktu öyle bir şey yani. Geliyorsun. Öncesinde hatta bir giderdik okul nerede ona bakardık, sonra son gün sabah aramayalım diye okulun yerini bulurduk. Oradan dönerdik, sonrasında sınavı beklerdik. Sınav günü gelirdi, sabahın köründe otobüslere biner giderdik. O sınava girerdik. Şimdi çok görüyoruz mesela. Kimisini polis yetiştirmeye çalışıyor, yetiştiriyorlar eyvallah. Ya da ne bileyim bir vatandaş alıyor götürüyor veya işte bir motosikletle götürüyor hani trafiğe takılmasın falan diye yanlış okula geliyor mesela. Abi onu da yapmayı verin bir zahmet ya. En önemli sınavlarından birini yaşıyorsunuz hayatınızın yani. Bu KPSS sınavı efendim. Bir dakika geç kalıyor aday, tabii geç kaldığın zaman alınmıyorsun. Sivas'ta KPSS sınavına bir dakika geç kalan aday, bak KPSS yani. Kazanırsan işte atama bekleyeceksin falan filan yani memur olacaksın. Sinir krizi geçirdi, Allah Allah. Görevlilere ve geç kaldığı gerekçesiyle eşine sinirlenen kadın aday polis ekiplerince okul bahçesinden çıkarıldı. Ablam niye böyle yaptın? Kamu personeli seçme sınavı ön lisans sınavına geç kalan bir aday ortalığı birbirine kattı. Tuzlugöl mahallesinde bulunan Hamza Yerlikaya Ortaokulu'nda sınav kuralları gereği adayların saat 10'da ondan sonra binalara alınmayacağı duyurulan oturum için kapılar tam zamanında kapatıldı. Böyle oluyor. Hani keşke esneklik olsa diyeceğiz ama esneklik olduğu zaman da o esneklik uzar. Mesela 10'da diyelim kapılar kapatılacak ama hadi bir 5 dakika geç kalanlar için desen 10.30'da gelen olur. Maalesef yani. Kapılar tam zamanında kapanıyor saat 10'da. Kapıların kapanmasından yaklaşık bir dakika sonra eşiyle okula gelen bir kadın aday koşarak yetişmeye çalıştı ancak içeri alınmadı doğal olarak. Birkaç kez kapıya yönelen kadın aday olumsuz yanıt alınca sinir krizi geçirdi. Bak koca bir sene eba oldu. Tekrardan sınava hazırlanacaktın. Elindeki sınav evrağı ve su şişesini fırlatan kadın aday önce kendisini sınava almayan görevlilere ardından geç kaldığı gerekçesiyle eşine tepki gösterdi. Enişte bey yani Almanların ünlü atasözü burada devreye girecek yine. Enişte beyin bundan sonraki hayatı yenge hanım sınavı kazanana kadar Mortingen Strauss'e. Yani ağzınla kuş tutsan dahi bugün her zaman önüne çıkacak bir fatura olarak. Eğer öyle bir şey, öyle bir şey değilse bir de belli. Yani abimizin üzerine yıkıldı ihale. Artık yandın sen yani bak. Polis ekipleri adayı uzaklaştırmış. Polisler bir yere kadar hani nedir adayı uzaklaştırdılar oradan. Kapıdan dışarı aldılar. Orada biraz bağırışma olmuştur falan filan. Polislerden olay sekti. Hani polisler yırttı. Ama enişte be abo düşünün. Düşün. Evet okul binası girişinde görevli polis memurları sakinleştirmekte güçlük çektikleri kadını kapı önünden uzaklaştırmaya çalıştı. Okul bahçesinde bu benim son şansımdı diyen kadın aday sınav merkezine gelen polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Yani yapacak bir şey yok. Polis görevini yapıyor orada. Elbette onlar da üzülüyordur. Yani oradaki herkes üzülüyordur ama ablam bir kural var. Yani saatinde geleceksin. Bu böyle. Keşke esneme olsa ama esneme payı bırakılsa dediğimiz gibi bir dakika desen, üç dakika desen, bak üç dakika desen 10 dakika geç kalırlar. 10 dakika desen yarım saat geç kalırız. Bizde böyle bir şey var yani. O esnekliği de esnetmeye bayılıyoruz biz maalesef. O yüzden yapacak bir şey yok. Seneye tekrar girersin eyvallah. Ama eşinin vay halini bundan sonra. Düşünemiyorum yani artık muhtemelen
Adamın saçlar falan daha şimdiden beyazlamaya başlamıştır. Çünkü o, bak biz sadece olayın bu kısmını bile biliyoruz artık. Sadece buraya kadar olan bölümü var bizde. Eve gittikten sonra neler oldu? Mesela bugün neler olacak? Yarın ve önümüzdeki günlerde bu adam neler yaşayacak onu bilmiyoruz.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

Ayşe Hatun Önal'ı çıktı yangınlar radyonuzdaydı. Efendim yıllar önce hatırlar mısınız? Hatta biz de programda bahsetmiştik. Takip edenler hatırlayacaktır. Japonya'da adamın birisi köpeğe benzemek için servet harcamıştı. Baya baya servet ama böyle. Deli paralar. Hani biz de demiştik hatta yani bu kadar para olunca demek ki. Belli bir rakamdan sonra insanlar sapıtıyor. Şimdi o rakamlara biz ulaşamadığımız için onu test edemiyoruz. Yani o rakamları görmemiz lazım ki banka hesabımızda. Bakalım acaba sapıtacak mıyız, sapıtmayacak mıyız mesela. Ben bu konuda bir teste tabi tutulmak isterim şahsen. Kendime güveniyorum, sapıtmam diyorum. Hani o kadar büyük rakamları görünce genelde hep öyle oluyor çünkü. Ben de bir test edinmek istiyorum yani bu konuda. Benim köpek olmak için servet harcamıştı. Yüzünü ilk kez göstermiş. İnsan halindeki yüzünü. Böyle lesiler var ya lesi. O köpeklerden olmuştu. Baya baya bir kostüm için falan deli paralar verdi. Bu şekilde yolda geziyordu. Ama böyle şey. Hani uzaktan görsen gerçekten köpek sanırsın. Tabii yürüyüş biraz sıkıntılı. Ayakta yürümemen gerekiyor. Öyle bir problem var. Normal köpek gibi yürüyor. O da nereye kadar yürünür bilemiyorum. Japonya'da kendisine özel köpek kostümü yaptırarak tanınan Takosa'nın kimliğini gizli tutmasının ardından ki iyi olmuş gizli tuttuğu. ilk kez yüzünü gösterdiği belirtildi efendim. Haberde sosyal medya deneyimlerini paylaşan Takosa'nın yaşam alışkanlıklarında da değişikliklere gittiği aktarıldı. İşte mama falan. Hani belli zamanlarda ödül maması. İyi iş yaptığı zaman falan böyle. Japonya'da yaşayan ve Takosan takma adını kullanan kişinin yaklaşık 20 bin dolar harcayarak kendisine özel bir köpek kostümü yaptırmasıyla başlayan hikayesine yeni bir gelişme eklendiği habere göre Takosan elinde küçük bir köpekle verdiği pozda yüzünü ilk kez paylaştı. Satın alma sahiplen. Köpeklere duyduğu ilgiyi farklı bir deneyime dönüştürmek istediğini anlatan Takosan, hayatının bir bölümünü köpek davranışlarını taklit ederek geçirmeyi amaçladığını belirtiyor. İşte bu sağlıklı bir ruh halinin olmadığını gösteriyor tabii ki diğer taraftan baktığımızda. Tamam çok sevebilirsin. Ben de çok severim mesela. Kediyi, köpeği çok severim. Yani hayvanları genel olarak severim ama onlar bize daha yakın olduğu için daha çok severim. Ama kalkıp da bir köpeği taklit etmek istemem. Hani severim, oynarım, ne bileyim mesela kediye karşı böyle miyav falan dersin ama böyle komple onun hayatını takip ederek yaşamak. Evet, hayatının bir bölümünü köpek davranışlarını takip ederek geçirmeyi amaçladığını belirtiyor. Gerçekçi görünümüyle dikkat çeken kostümünü de çocukluğundan beri kurduğu hayalin başlangıcı olarak değerlendiriyor. Evet, yani kostümü dediğim gibi yani uzaktan gör kostüm olduğunu anlamazsın. Haberde yaklaşık 650 bin liraya karşılık geldiği belirtilen kostüm Takosa'nın sosyal medyada tanınmasını sağladı. YouTube'da yayınladığı videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaştığı aktarılan Takosan, gerçi hoş paraya da çevirmiş bak bunu. Kostümüyle yürüdüğü ve çevresiyle etkileşime girdiği anları paylaşıyor. Çevreni nasıl, sınıf sınıf ne mi kokluyor musun, ne yapıyorsun oğlum? Hayvan olmak istiyorum başlıklı videosunda. Parkta gezdiği görüntülere yer veren Takosan, çevredeki köpeklerin de yanına geldiğini anlattı. İyi bir kazaya kurban gitmedi o. Belli zamanlarda yaklaştıklarında sıkıntı olur bak. Yılda iki defa falan. O zaman yaklaşana dikkat edeceksin bak. Haberde ayrıca köpeklerin oturuş pozisyonunu daha rahat takip edebilmek amacıyla bazı cerrahi işlemler geçirdiği iddiasına da yer verildi. Onu bilmiyoruz. Bizim sadece bildiğimiz hani daha çok şeydi, kostüm üzerineydi ama bu şekilde tabii durmak. Hani genel olarak mesela emekleyerek falan yürüdüğünü düşün. Yani o şekilde yürümen gerekiyor ancak. Takosa'nın deneyiminin yalnızca kostüm giymekle sınırlı kalmadığı da aktarıldı. Habere göre kendisi için bir köpek kulübesi sipariş eden Takosan, bazı geceleri burada geçirmeye başladı. Daha önce köpek maması yediğini de söylediği belirtildi. Dedik işte hani köpek maması olmuştur, ödül maması falan. Yani bu bunu mesela empati kurmak falan filan diyemezsin. Hani hiç alakası yok. Yani herhangi bir şey diyemezsin. Bu konuda sözü olanlar uzmanlar olmalı. Hani oturup onlar değerlendirecek artık.

Atiye Olay Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tınay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim artık yapay zeka hayatımızın her alanına hakim oluyor diyoruz. Bunu hep konuşuyoruz. Diğer taraftan robot teknolojisi, insansı robotlar artık yavaş yavaş onlar da sahnedeki yerini almaya başladı. Bize yakında sahneyi terk etmek düşecek. Durum onu gösteriyor. Neden? Çünkü robotlar tercih ediliyor. Bir kere para veriyorsun onlara. Bir daha işte ne bileyim yani şarjını dolu tut. O sana çalışsın yani. 7/24 biz öyle diyoruz ama yorulma yok. Mutlaka arada bunların da pilleri ısınır mısınır falan böyle bir dinlendirmek lazım mola. Ama hani maaş vermene gerek yok. Fişe tak, şarj olsun, gelsin çalışmaya devam etsin. 7/24 şikayet etmesi, yemesi yok, içmesi yok, servisi yok mesela. Pek çok konuda insanlara yani patronlara daha doğrusu cazip gelen bir şey bu. Mantıklı. Şimdi onlar açısından baktığımız zaman. Ama ileride nasıl bir buhranla karşılaşacağız bunu ben de bilmiyorum. Çünkü bunlar bak günümüzde mesela pek çok insan bu yüzden işsiz kalmaya başladı. Bu tehlike hepimizin kapısında. İleride bu işsizlik boyutları böyle zirve yaptığı zamanlar hani devletler buna nasıl çözüm sağlar bilemiyoruz. Göreceğiz. Yaşayarak göreceğiz. Şimdi şöyle bir durum da var. Efendim robotların hakları. Şimdi işçi hakları hep konuşulur. Genelde sadece konuşulur. Çok konuşulur hatta. İşçilerin hakları, ondan sonra alacakları ücretler. Ama mesela bir asgari ücret tartışmasında genelde pek mesela işçinin düşüncesi sorulmaz. Şimdi sendikalar var diyeceksiniz, doğru kabul. Yani tabii ki her işçiyle nereye konuşacaksın? Milyonlarca işçi var, konuşamazsın eyvallah da. Şimdi sendikalara baktığımız zaman da görüşmeye gidenleri görüyoruz genelde son model arabalarla. Abi şimdi o adam işçinin halinden ne kadar anlayabilir? Anlayamaz yani. O yüzden hani genel olarak işçi hakkını işçi dışındaki herkes konuşur. Şimdi burada da artık yol yakınken biraz robot haklarından konuşalım istemişler. Bill Gates. Microsoft'un kurucusu Bill Gates. İnsan çalışanların, bak bunlar yakında sendikalaşır ben sana söyleyeyim. Robot sen. insan çalışanların yerini alan robotların vergi ödemesi gerektiğini söyledi. Bak burası güzel çünkü ileride biz bunlar yüzünden işsiz kalacağız. Bari ödedikleri vergi en azından hani. Bill Gates robotların insan çalışanlar gibi FICA vergisine tabi tutulmasını önerdi efendim. SGK primi. Düşün, robotlarda da bir süre sonra EYT. EYT olur mu olmaz mı tar. Ben bak sevgili robot kardeşlerim ben size sürecin nasıl işleyeceğini söyleyeyim. Belli bir süre normal çalışacaksınız. Sonra yasalar değişecek zaman zaman. Emeklilik yaşı yükselecek. Sonra böyle bir EYT çıkacak. Belli bir döneme kadar sigortalı olmuş olanlar bu EYT'den faydalanacak. Devamı için yaş 60'ları bulacak. Sonrasında yeni tartışmalar çıkacak kademeli emeklilik diye. Bunlar olacak. Bak biz şimdiden size söyleyelim. Yani hep biz sizi takip ediyoruz. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye. Bu konuda siz de bizi takip edin biraz. Hal böyle yani. Tazminat mazminat onlar ayrı. Efendim Bill Gates insan çalışanların yerini alan robotlardan vergi alınması gerektiğini savundu. Alın vallahi sonuna kadar destekliyoruz arkadaş. Gates New York Times yazarı Ezra Klein'le yaptığı söyleşide robotların insan çalışanların yerini alması durumunda toplumsal sonuçlara dikkat çekti. Ha bak bu kardeşiniz bunu yıllardır söylüyor. Gates robotların insan çalışanlar gibi FICA vergisi ödemesi gerektiğini belirtti. Amerika'da FICA çalışanların ücretlerinden kesilen ve esas olarak sosyal güvenlik sistemini finanse eden zorunlu bir vergi. Türkiye'deki en yakın karşılığı ise SGK primleri.
Yes, bir emek birimi tanımlarsınız ve bunun bir insan ya da robot tarafından gerçekleştirilmesinden bağımsız olarak insan çalışanın ödeyeceğiyle aynı fika vergisinin ödenmesini sağlarsınız dedi. Amerika'da vergi kapsamında çalışan ücretlilerden genellikle %7.65 oranında kesinti yapılıyor. Bu oranın %6.2'si sosyal güvenlik, %1.45'i ise Medicare için ayrılıyor. İşveren de aynı oranda vergi ödüyor. Belirli bir gelirin üzerinde olan çalışanlar için ek Medicare vergisi de uygulanabiliyor. Ha evet. Bize yakın yani. Gates yayımlanan yaklaşık 6000 kelimelik yazısında da yapay zeka çağının ekonomik ve toplumsal etkilerini değerlendirmişti efendim. Geçen Ağustos ayında hatta o da konuşulmuştu. Yani bu iş böyle sevgili robot kardeşler. Kusura bakmayın, tamam siz bizim sektörlere el atıyorsunuz da. Bak o vergilerden sonra tekrar konuşalım bu konuyu. Oturup tekrar tartışalım ama dediğim gibi hazır yol yakınken evet bu doğru bir durum. Robotlar tarafından bakacak olursak da onlar da muhtemelen yakın bir zaman içerisinde, kısa bir dönem süre içerisinde sendikalaşma eğilimine doğru bir yol alacaklardır diye tahmin ediyoruz. Dediğim gibi robot sen. İlk sendika.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: www.radyosinerji.com
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

Yalın Sonsuz Ol radyonuzdaydı. Efendim, bu nedir? Ormana binlerce eski telefon bıraktılar diyor. Ne oluyor, sebebi ne? Efendim, Endonezya ve farklı ülkelerde kullanılmayan eski akıllı telefonlar güneş enerjisiyle çalışan dinleme cihazlarına dönüştürülerek ormanlara yerleştirildi. Ağaçlara telefon sarmışlar. Niye ki? Mesela ne dinleyeceksiniz burada? Güneş enerjisiyle çalıştırıyorsun bunu. Ha, sistemler motorlu testere gibi sesleri algılayarak kaçak ağaç kesiminin fark edilmesine yardımcı oluyor demiş. Bak bizde yap bunu, telefonu ağaçla beraber götürürler. Hani orada mesela bir şey, aa burada dinleme cihazı var koymuşlar, buradan uzaklaşalım değil, olmaz bizde o. Şimdi ağaçla beraber topla, telefonu da topla, al al al al al. Kullanım dışı kalan akıllı telefonların mikrofon ve iletişim özelliklerinden yararlanılarak ormanlık alanları dinleyen sistemler geliştirildi. Hep bizi dinleyecek değiller ya, biraz ormanı. Güneş panelleriyle desteklenen cihazlar elektrik altyapısının bulunmadığı bölgelerde çevredeki sesleri takip etmek amacıyla kullanılıyor. Projelerde kullanım ömrünü tamamlamış akıllı telefonlar koruyucu sistemlerin içerisine yerleştirilerek orman şartlarında çalışabilecek hale getirildi. Peki şey falan tehlike olmaz mı? Yani ne bileyim, sadece öyle düşünüyorum, sesi düşünüyorum. Hani fazla, böyle sıcak olduğu günlerde şimdi diyeceksin arkadaş orman yahu yapma diye, ama direkt güneşe maruz kalırsa yani. Telefonlar enerji ihtiyacının karşılanması için güneş panellerinden yararlanılmış efendim telefonların. Cihazlar çevrede oluşan sesleri takip ederek özellikle motorlu testere gibi kaçak ağaç kesimiyle ilişkilendirilebilecek sesleri algılamak için kullanılıyor. Şüpheli seslerin tespit edilmesi, kesim yapılan bölgelerin daha erken fark edilmesine yardımcı oluyor. Ormanın elektrik şebekesinden uzak noktalarına yerleştirilen sistemlerin enerji ihtiyacı güneş panelleriyle karşılanıyor. Böylece eski telefonların mikrofon, işlemci ve iletişim donanımlarından ormanlık alanlarda uzun süre yararlanılabiliyor denmiş. İyi, güzel. Baktığın zaman gayet mantıklı, ama mesela ben hep bizi düşünüyorum. Biz de ne yaparız diye. Biz de evet kesinlikle bir süre sonra hani ağacı bulamayız orada. Ağaçla beraber telefonu bulamayız. Hani o sırada kısa süre içerisinde müdahale ettin. Elemedikten sonra iş maalesef sıkıntı olur yani.

0: Enerjide yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama döneminin 5. yasama yılına yoğun bir gündemle girdi. Genel kurulun bugün başlayacak çalışmalarında ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu teklifi olurken komisyonlardaysa dijital konaklama platformları ve ekonomi başlıkları öne çıkıyor. Ankara merkezde 14 ilde düzenlenen Daltonlar Suç Örgütü ile bağlantılı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 26 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da DEAŞ ve El-Kaide terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya hesaplarından örgütlere övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Başakşehir Kayaşehir'de bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, devamlı yaptırımlar uygulayan, suikastler düzenleyen ve anlaşmaları bozan bir düşmanla müzakere etmenin anlamı yok dedi.
2: Spor.
0: A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken milli takım 0 puanla son sırada kaldı. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı.

0: Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, 1 bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
2: Haber. Reklam. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
1: Reklam.

Soner Sarı Kabadayı geldi uyu radyonuzdaydı. Namutin Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler ve sosyal medyada tabii ki radyomuzu takip etmeyi unutmayın. Şimdi Uğur Etiler radyonuzda yaktım gemileri.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

Gül Şen itaat yok radyonuzdaydı. Harunlar beyler namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Google'dan Türkiye'ye özel unutulma hakkı denmiş efendim. Nedir bu özel? Arama motoru Google'da yıllar önce yayınlanmış kişisel bilgilerin ad soyad aramalarında görünmesini istemeyenler için Türkiye'de özel başvuru açıldı, başvuru yolu açıldı diyor. Ha, seninle ilgili böyle haber maber herhangi bir şey varsa Google'a yazdığı zaman merak edersen mesela onlarla ilgili bilgiler çıkıyor. Yaz mesela ben de biz oho. Bunların görünmesini istemiyor olabilirsin. Nedir mesela bazı şeyler işte herkese açık paylaştığın bir takım şeyler de Google'da görünebiliyor sosyal medyada paylaştığında. Bunların unutulmasıyla ilgili. Genelde bu unutulma hakkı daha çok ölüm üzerine olur esasında. Zaman zaman hatta Google uyarı maili falan gönderir. Hani hesabı güncelleyin. Siz öldükten sonra ne yapalım diye. Hani istersen başkasına devredebiliyorsun. Mesela nedir bir arkadaş veya ailenden biri. Aileden biri zor olur da. Bir arkadaş mesela yakın arkadaşa devir daha uygun. Mesela nedir işte? Ya o başvuruda bulunuyor işte şu arkadaşım veya işte vefat etmiştir hesap kontrolü gibi ya da işte belli bir süre sonra senden ses çıkmayınca ona devralıyor falan filan öyle şeyler. Hani kötü şeyler tabii ki duyduğumuz zaman hani hoş olmuyor, insan üzülüyor ama diğer taraftan baktığımızda ise hakikaten hepimiz bugün varız, yarın yokuz yani bu maalesef böyle. Yok olduktan sonraki süreçte işte bu telefonlar hala var. Yani onları hatta zaman zaman böyle şeyler de var. Videolar mutlaka denk geliyordur sosyal medyada. Böyle adam ölüyor. Eşi orada, adamın ruhu orada. Telefonu kapatmaya çalışıyor. Tabii dokunamıyor telefona. Yani dokunuyor, tutamıyor orada hani. Ondan sonra oynuyor. Kadın adamın yanında tabii perişan. Sonuçta eşi ölmüş. Perişan bir şekilde işte kendini paralıyor falan. Sonrasında eli telefona gidiyor. Efendim yol yakınken ara ara eve dönüşlerde falan bu mesajlara bir bakın. Telefon galerisini falan arada bir elden geçirmekte fayda var. Sonra sıkıntı Allah korusun dediğimiz gibi yani hiçbirimizin yarına çıkmaya senedi yok. İşte böyle, bu gibi durumlarda da mesela Google'da şey yapabiliyorsunuz hani işte bir süresi var onun yanılmıyorsam 3 aydı. 3 ay boyunca hesabınızla ilgili herhangi bir işlem yapmazsanız işte bu güncelleme olabilir, maillere bakmak olabilir, herhangi bir yerden hesabı açmak olabilir falan filan. Google diyor ki ha bu kullanıcı hayatını kaybetmiş tamam hesabı donduruyor, kapatıyor. İşte orada öncesinde siz şey yapabiliyorsunuz hani benden sonra ne olacak yani arkadaşıma veya yani dediğim gibi aileye biraz zor olur o. Devrediyorsun falan filan. Yani niye devredilir o da bilinmez. Yani en doğrusu belki de kapanması, unutulup gitmesi. Şimdi Türkiye'ye özel başvuru yolu açılmış. Neymiş bu? Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Profesör Doktor Faruk Bilir. Google Türkiye özelinde bir kutucuk açtı. Kaldırılmasını istediğiniz bilgiyi giriyorsunuz ve 30 gün içinde size bu bilgi kaldırılabilir veya kaldırılamaz şeklinde bilgi vermek zorunda dedi. Talep reddedilirse KVKK'ya başvuru yapılabilecek bilir. Bunun unutulma hakkı kapsamında değerlendirildiğini belirtti. Bu da unutulma haklarından bir tanesi. Evet hani yani şey diyebilirsiniz. Bazen ne bileyim mesela bir düğün haberiniz olabilir ama hani o evlilik iyi gitmemiştir. Bitmiştir ama mesela onun haberlerini hala görürsünüz falan. Şey diyebilirsiniz ya hani bunları arkadaş bir unutsak. Bunlar bak karşımıza çıkıyor ki de bir sıkıntı olmasın diye. Bu gibi taleplerde bulunabiliyorsunuz ya da arama geçmişiniz de buna dahil. Arama geçmişleri de sıkıntılıdır. Onları da arada temizleyin. Böyle bir hizmet başlatmış Google. Bize özel böyle bir durum başlatmış. Bize özel başlatması evet hani bu interneti kullanma konusunda biraz sıkıntılı olduğumuzdan kaynaklı. Yani maalesef çok bilmiyoruz. Hani biliyoruz da arka planı çok fazla bilmediğimizden dolayı. Sonrasında başımıza işler açabiliyoruz. Durum böyle. Bundan yararlanabilirsiniz. Yani bir kutucuk var. Bakmadım henüz daha ne olduğunu ama oradan başvuru yapıyorsunuz. 30 gün içerisinde size cevap geliyor. Cevap da eğer reddedilirseniz, yani talebiniz reddedilirse tekrardan KVKK'ya başvuruda bulunabiliyorsunuz.

0: kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu.
6: Dünyanın yerel radyosu.

Bahadır Tatlıöz Ego radyonuzdaydı. Evet, dolandırıcılar mesaiye tam gazı devam ediyorlar yine. 7/24 çalışıyorlar. Yeni yöntemler buluyorlar. Bir şekilde buluyorlar. Biz hepsini kabul ediyoruz. Hani birisi, herhangi birisi dolandırma maksadıyla yaklaştığında ona hayır demiyoruz efendim. Yıllardır bu böyle sürüp gidiyor. Evet, bakınız. Tıbbi cihaz yalanıyla 831 milyonluk vurgun. Tıbbi cihaz yalanıyla 831 milyon. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bak, vatandaşları Sağlık Bakanlığı'na kiralamak üzere tıbbi görüntüleme cihazı alın. Yüksek kazanç elde edin vaadiyle ağa düşüren şebekeyi... Bak, tıbbi görüntüleme cihazı satın alıyorsun. Sonra bunu Sağlık Bakanlığı'na kiralıyorsun bir de. Arıyorsun bakanlığı herhalde. İyi günler, bende tıbbi görüntüleme cihazı var. Sağlık Bakanlığı her şey, aman en çok ihtiyaç duyduğumuz şey. Hayatta bulamıyoruz, lütfen bize kiralayın diye. Fiyatta anlaşıyorsunuz çünkü yüksek kazanç elde edin vaadi var işin içinde. Yüksek kazanç elde edin vaadini biz duyduğumuz zaman lapır lapır ne var ne yok her şeyi döküyoruz efendim. Seviyoruz yüksek gelir vaadini, yüksek kazanç vaadini. Yani biz istiyoruz ki bir koyalım hemen 10 alalım. Bizim en büyük sıkıntımız bu zaten. Hani bir koyalım hemen böyle anında böyle çok para kazanalım. Bunları duyduğumuz zaman Erdi D ve 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan resmi incelemelerde Sağlık Bakanlığı bünyesinde bu cihazların kiralanmasına dair ihale kaydının yer almadığı tespit edildi. Bari ona bak. Evet, hani birisi geldi mesela, sana mantıklı gelmiş olabilir, nedir? Çünkü bu insanlar iyi de konuşuyorlar, hani ikna etmeye çalışıyorlar. Nedir, dedi ki abi sana bak gel, biz bir görüntüleme cihazı satalım. Bu işten çok para var, bu işte çok para var. Ne yapacağım ben bu cihazı? Abi Sağlık Bakanlığı'na kiralıyorsun ya. Devlet hastanelerinde falan kullanıyorlar bunları. Oradan sen de her ay gelir elde ediyorsun diyebilir. Bu mantıklı da gelebilir ama bundan sonra mesela bir bence evet bakanlık araştırılmalı. Yani eve gittiğin zaman evet aklına şey yapmış olabilir. Abi şu kadar para vereceğiz, ayda bu kadar para kazanacağız falan filan. O iyiymiş diyorsun. Ama bari en azından bakanlığın sayfasına gir. Ne bileyim telefon et. Hani böyle böyle bir durum var. Biz bu ticarete geçmek istiyoruz. Çok da yüksek gelir kazanıyormuşuz. Nasıl, var mı böyle bir şey diye ara sor yani. Muhtemelen zaten sana orada direkt yok öyle bir şey diyecekler. Ama eminim, bak eminim arayıp yok öyle bir şey cevabını duyup tekrardan alanlar vardır. Mali Suçları Araştırma Kurulu yani MASAK tarafından Erdide'nin banka hesaplarında bakınız yaklaşık 831 milyon TL'lik. Bu arada bu yeni parayla. Böyle arada bunları hatırlatmakta fayda var. Şimdi 831 milyon çok büyük bir para. Bayağı büyük bir para. Ama yeni para. Hani bunu mesela hala daha çünkü biz 1 liraya mesela 1000 lira denebiliyor. Şimdi 1 liraya 1000 lira diyenler için 831 milyon çok büyük para değil. Ama işte o 6-0. Denemiştik. MASAK tarafından Erdide'nin banka hesaplarında yaklaşık 831 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edilirken... Hesaplarından yasa dışı bahis siteleriyle yasal bahis platformlarına para transferleri yapıldığı belgelendi. Ha, iddia oynamış. Hani hem yasa dışı hem de yasal ya. Oynamış ya. Ebru E, Ferdi K, Damla A, Sadık D ve Erdem D hakkında adli işlemler de sürüyor denmiş. Yakayı ele vermişler ama bak 831 milyon arkadaş, yani o parayı topluyorsun milletten. Dediğim gibi hani seni ikna ediyorlar abi, çok para var, bunu bakanlığa kiralıyor. Devlete kiralıyorsun abi, para garanti. Alttan giriyor üstten çıkıyor, seni ikna ediyor. Evet, ikna edebilir ama işte son noktada yine böyle bir araştırma yapmakta fayda var yani. Bir ara sor, soruştur. Hani bakanlığın böyle bir talebi var mı veya nasıl oluyor bu işler diye.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

mevsimi itibariyle artık havalar soğuyor. Nedir mesela bu dönemde en çok dikkat edilecek şeylerden bir tanesi? İşte kombi bakımları falan. Ondan sonra tabii ki evimizde herhangi bir şekilde kullanmış olduğumuz beyaz eşyalar arıza yapabiliyor. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ne bileyim işte fırınıdır, kurutmasıdır falan filan arıza yapabiliyor. Ne yaparız arıza yaptığında ya da mesela işte bu bakım zamanlarında yetkili servisi ararız değil mi? İşte burada ararken bir dikkat etmek gerekiyor. Servis gerçekten yetkili mi? Ya da öyle bir servis var mı? Bu da mesela dönemsel dolandırıcılıkların en popüler yollarından, yöntemlerinden bir tanesi. Bak, POS cihazında sıfır oyunuyla hırsızlık denmiş efendim. Bu nasıl? POS cihazıyla sıfır oyunu. Başlık olarak ilk defa duyuyorum. Ankara'da efendim Keçiören'de kurdukları, burası tanıdık, sahte yetkili servis sitesi. Sen ne yapıyorsun? Cihaz arızalanıyor. Hemen Google'a giriyorsun, yazıyorsun işte yetkili servis falan diye. Hemen Google'da siteler çıkıyor, internet siteleri çıkıyor. Genelde de en üstte böyle şey, işte onlara dikkat etmek gerekiyor. En üstte sponsorlu linkler çıkar. Mesela nedir işte, benim bir yetkili servis sitem var. Yetkili servisçilikle uğraşıyorum, neyse. Onun mesela daha çok duyulmasını istiyorum. Google'a para veriyorum, belli bir para ödüyorum. O mesela arama yapıldığı zaman en üstte benim sitemi gösteriyor. Bak, ben ama sonuçta bu işi yapıyorum. Ama bu işi yapmadan da böyle bir site kurdun. Mesela hiç alakası yok. Aldın işte, ne bileyim, beyaz eşya servisi, bilmem ne markaları yazdın falan filan. Site açtın, internet sitesi. Zor şeyler değil internet sitesi açmak. Sonra Google'a para verdin. Dedin ki benim sitemin reklamı yap. Google seni araştırmıyor. Ya bu dolandırıcı mıdır, değil midir diye bakmıyor. Google gelen paraya bakıyor. Gelen paraya baktığı için alıyor sendeki parayı. Senin siteyi hemen böyle üst taraflarda gösteriyor. Sen de tıklıyorsun. Aa diyorsun, bak burası iyi. Ondan sonra zaten hikayemiz başlıyor. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. İlk böyle çıkan sitelere falan tıklamamak gerekiyor. Bak, Keçiören'de neydi? Kurdukları sahte yetkili servis sitesiyle vatandaşları ağlarına düşüren FT ve ES gözaltına alındı. Arıza ihbarı üzerine evlere giden şüphelilerin, neden? Çünkü sen orada siteyi gördün, işte ne bileyim buzdolabın arızalandı. Hemen arıyorsun, hemen onlar da eve geliyorlar. Cihazları tamir etmeden oyalama taktiğiyle işlemler gerçekleştirdiği ve ödemeleri mobil POS cihazı üzerinden aldığı belirlendi. Ödeme sırasında tutara 1-0 ekleyerek... O iyiymiş. Bak, diyor ki mesela işte beyni yandı mesela, işte şu parçası değişecek falan filan.

sonra gidiyor onlar. Bakıyorsun, aa 200 bin çekmişler, tüh yanlış olmuş, hemen arayayım diyorsun. Arıyorsun, aradığınız kişiye ulaşılamıyor. Bir başka mağdurdansa 30 bin lira çekti hesaplanmış efendim. Yakalanan FT ve ES'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor denmiş. İyi, bunlar çok fazla çalışamadan yakayı ele vermişler. Yani şu an görünürde tabii araştırmalar devam ediyor ama 230 bin liralık falan bir dolandırıcılık var. İyi, bunlar son vurgunu yapamamışlar. Yolun yanındayken, yolun başında yakalanmışlar Allah'tan.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Kerkit Çayı, Gümüşhane'nin Çimen Dağları'ndan başlayarak Sivas ve Tokat üzerinden 320 kilometre yol kat ederek Yeşilırmak ile birleşiyor ve tarım ile elektrik üretimine katkı sağlıyor. Tokat Merkez Soğukpınar Mahallesi'nde 132,25 metrekarelik mesken icradan satışa çıkarıldı. Muhammen bedel 2 milyon 788.172 TL olarak belirlendi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki ilçe belediye başkanı tutuklandı. Soruşturmada 330 milyon lira kamu zararı tespit edilerek 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayraklı Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında eski başkan Serdar Sandal ve özel kalem müdürü Berk Ulusal'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiye gözaltı kararı verdi. Sabah saatlerinde operasyon başladı. Hatay'da motorize trafik polisi bilinci kapanan bebeği babasının kucağında motosikletle hastaneye hızlıca yetiştirdi. Antakya Serin Yol Mahallesi'nde ekipler bebeğin fenalaşması üzerine acil müdahale sağladı ve anlar güvenlik kamerasında yer aldı. Karadağ Turizm Merkezi Budva'da Rus ve Türk yatırımcıların mülk satışları emlak piyasasını olumsuz etkiledi. Vize belirsizliği, yaptırımlar ve maliyet artışı kira fiyatlarında ciddi düşüşlere yol açtı. Piyasa hareketliliği devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle motorin fiyatlarına litre başına 4,95 lira indirim geldi. İndirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Benzin fiyatlarındaysa herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
1: Spor.
2: Belçika basını Fenerbahçe'nin Lukaku'sunu Cristiano Ronaldo ile kıyaslayarak mücadeleci oyunu ve golündeki bitiricilikle eleştirilere sahada cevap verdiğini aktardı. Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığında yeni yönetim göreve başlıyor. Ocak transfer planları için Önder Özen ve Italiano teknik karar verecek. Mali bağımsızlık hedefleniyor. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, sakatlanan Emirhan Topçu yerine stoperde Agbado ve Diallo ikilisini Kocaeli Spor maçında görevlendirmeyi planlıyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 18 kuruştan, gram altınsa 6602 lira 30 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı bulutlu, yer yer mevzi sağanak yağışlı ve en yüksek sıcaklık 15 derece. Sivas'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olup en yüksek sıcaklık 16 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 14 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Reklam.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
5: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası.

0: Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Reklam. Play Store'dan indirdikten sonra...
2: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
1: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
3: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
2: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
3: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
2: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
1: 300
2: diye.
1: 300 lira.
2: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
1: evet,
2: veriliyor.
1: KDV'si, vergisi.
2: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
1: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
3: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
1: Bu arada sizi sesli yönlendirmeniz de çok güzel oluyor.
2: Çok güzel
1: oluyor.
2: Evet, onu ben
1: çünkü
2: de
1: sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı doğrulama yani kodumu. Ben
2: kalmış.
1: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
2: Geldi.
1: Mesajım geldi. Onayla.
2: Harika.
3: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
2: Şimdi yükleniyor.
3: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
1: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
2: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
1: Başkanım yani bir 15 dakika sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
2: Şimdi bir dakika sürmedi.
1: Bir dakika sürmedi. Şansa
2: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var.
1: Evet.
2: Muhteşem.
4: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Mahmut Uçakcan.

Bora Duran döndüm radyonuzdaydı. Harunlar Beyler Namık Cenayi muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçan radyonuzdayım. Efendim bakalım neler var neler yok. Bu şey vardı hatırlıyor musunuz onu? Filozof Atakan. Yani ülkenin genel olarak sinirleriyle. Haşir neşir olmuştu. İlk etapta mesela çok sevimli gelip ardından o muazzam egosu küçücük yaşta çocuk o zamanlar için böyle millet ayar olmuştu. Fazlaca böyle bir ukalalık falan filan vardı. Yani sevmiyoruz hani o kadar. Hani çocuk biraz çocuk gibi olmalı kardeşim. Tamam okusun tabii ki okusun çok okusun ama benim filozof Atakan'dan yıllar sonra kitap itirafı demiş. Ne oldu yine? Filozof Atakan olarak tanınan ve bir dönem Türkiye'nin gündemine oturan Atakan Kayalar yıllar sonra yaptığı açıklamalarla yeniden dikkat çekti. Ya bunları yayınlamasanız esasında çok dikkat çekmeyecekti ki. Ha kitaplarını neden PDF olarak okuduğunu anlatan Kayalar yüksek fiyatlar nedeniyle kitap satın alamadığını anlattı. Bu mu dikkat çeken itiraf? Bunu çok kişi yapıyor ama mesela ben PDF olarak okumaktan hiç zevk almıyorum. Yani kendimi veremiyorum kitaba. Bilgisayarda mesela benim arkadaşlarımdan da var okuyorlar evet hiç sözüm yok. Hani okuyan okur ama hani PDF olarak yani bilgisayar ekranından veya tablet fark etmez. Ben okuduğum zaman tad alamıyorum ya. O sayfayı bir çevirmem lazım benim yani şöyle bir elimle. Parmağı Habib'den tükürüp... Tamam bir YouTube programına konuk olmuş. Bir ara bu da sosyal medyaya gireceğim falan filan diyordu. Hatta girerken bile şey yoğun istek üzerine mi öyle bir şeyler falan diyordu. Ben demişti kim bu kadar yoğun istekte bulunuyor? Kayalar programda kitap okuma alışkanlığı ve kitaplara erişimiyle ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medyadan yeniden gündem olmuş. İnsanların kendisinin kitapları fiziksel olarak okuduğunu düşündüğünü ancak kitapların önemli bir bölümünü maddi nedenlerden dolayı PDF formatında okuduğunu belirtiyor. 10 yaşındayken 5 ayda 250 kitap okudum sözleriyle tanınan Kayalar, Türkiye'de bazı kitapların bulunmadığını söylerken aslında kitapları satın almakta yaşadığı maddi sıkıntıya dikkat çekti. Doğru şimdi o kadar fazla okuduğun zaman ona bütçe dayanmaz yani. 5 ayda 250 kitap. Kitaplarda hani çok da ucuz değil yani artık. Hele bir de popüler bir kitap alıyorsanız orada baya baya bir rakamlarla coşuluyor. Ama tabii ki o da onun hakkı. Yani o kitabı yazanın hakkı. Onca emek veriyorlar baktığın zaman. Neyse bu da bir yöntem. Tabii PDF'i de kaçak okumamak lazım. Yani dijital okuyabilirsin. Onda sıkıntı yok ama onun da bir ücreti var tabii ki. Hani bari orada en azından o ücretten biraz... Yazarına telif meylip gider yani. Biz genelde ama böyle internetten okuduğumuz zaman film izler gibi aynı filmde olduğu gibi kaçak olarak. HD filmleri, HD filmci yani. Maalesef işin o taraflarına kaçıyoruz. Neyse okusun. Okumaktan zarar gelmez efendim.

0: reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

Demet Akalın yeni atarlı giderli bir şarkı damga damga radyonuzdaydı ve saatlerimiz gitmemiz gerektiğini gösteriyor. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütünahi muhabbetle buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
2: Maksimum Müzik Radyo Sinerji. Sana...

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası ile ilgili yürütülen arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, devamlı yaptırımlar uygulayan, suikastler düzenleyen ve anlaşmaları bozan bir düşmanla müzakere etmenin anlamı yok dedi.
1: Spor.
0: A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken milli takım 0 puanla son sırada kaldı. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, bir bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
2: Haber.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi başlıyor.

Haftanın salısı başladı. Biz de bu güzel günü paylaşalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel salı gününde önünüzdeki 2 saat boyunca yanı başınızdaki radyoda ben Rana mikrofon başında olacağım ve tabii ki hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Bugün de günden keyif almak istiyorsanız, bugünü daha keyifli hale getirmek istiyorsanız açın radyonuzu. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başladı bile.

0: Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun.

0: zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

hep merak ettiğim bir sorunun cevabını bulmuş bulunmaktayım. Bakalım siz de merak ediyor musunuz? Mesela kilo verdiğimizde o fazlalıklar nereye gidiyor? Yani eriyip vücuttan mı atıyoruz? Birden havaya buhar olup yok mu oluyorlar o fazla kilo? Mesela 3 ayda 15 kilo verdiniz. Yani ayda ortalama 5 kilodan, ki normali budur genel olarak, ayda 4-5 kilo civarında verirsiniz. 3 ayda 15 kilo kaybettiniz. O 15 kilo nereye gitti? Kilo verirken vücutta yakılan yağın nereye gittiğini bilim insanları açıklamış ve araştırmacılara göre kaybedilen yağ kütlesinin %84'ü karbondioksite dönüşüp nefes yoluyla atılıyormuş. Buhar olup uçuyormuş yani. Geriye kalan yaklaşık %16'lık bölüm ise suya dönüşerek ter ve diğer vücut sıvıları ile birlikte atılıyormuş. Böylece nasıl kilo verdiğimizi, verdiğimiz kiloların da nereye gittiğini öğrenmiş olduk. Şimdi gereksiz gibi gözükse de belki de günün birinde işinize yarayacak olan bu bilgiyi de aklınızın bir kenarına yerleştirmiş oldum.

0: Daha öncesinde Tokat büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokat dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
1: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
0: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halk

Şimdi yaş ilerledikçe tabii zihnimizde bir sürü bilgi biriktiği için onları böyle sıkıştırıyoruz. Gerekli olanları kullanıyoruz. Gereksiz olduğumuzu düşündüğümüzü de bir kenarda dosya içinde saklıyoruz. Unutmuyoruz aslında. Yaşlanan beynin yavaş yavaş gerilediğini söyleyenler varsa, hani zihnim artık bazı şeyleri kabul etmiyor, hafızam gerilemeye başladı diyenler varsa onları çok da fazla ciddiye almayın. Çünkü yeni bir araştırma uyum sağladığını söylüyor zihnimizin. Yaşlılıkta görülen hafıza değişimlerinin bir gerileme olmadığını, beynimizin bu birikmiş tecrübeleri daha verimli kullanmak amacıyla kendini yeniden optimize ettiğini ortaya çıkartmış. Yani sıkıştırıyor dosyaları işte zihnimiz. Bu kadar basit aslında. Gereksiz olaylar için üzmeyin kendinizi ki zihninizde yer kalsın gerekli olanlara.

0: Reklam.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
3: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549-682-47-48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

eskiyi özlüyoruz. Modayı biraz daha eski zamanlardan takip ediyoruz. Geçmişte ne varsa retro adı altında tekrardan gündeme gelmeye başladı. Sonuç olarak eskiye dair pek çok şey hayatımıza tekrardan girdi. O yılların enerjisini, o yılların mutluluğunu özlüyoruz aslında. Peki o yılların şarkılarını da özlüyor muyuz? Özlüyoruz. Bu yüzden o yılların şarkılarını da yeniden seslendiriyorlar. Bu kez yeni bir düet haberi geldi. Tantaşçı ve Baha'dan, vakti zamanında Baha'nın seslendirdiği Kutup'ta Yaz Gibi şarkısını Tantaşçı ile birlikte yeniden seslendirdi Baha. Bahçeden Akustik Baha Şarkıları serisinin ilk kaydı olarak gelmiş oldu Kutup'ta Yaz Gibi. Serinin adını şöyle açıklayalım size. Tantaşçı'nın Bodrum'daki bahçesi Bahçeden Akustik olarak karşımıza çıkmaya başlayacak. Bu özel mekanda gerçekleştirilen akustik oturumlardan yeni şarkılar, daha doğrusu yeni yorumlar ortaya çıkacak. Bakalım, ilk olarak Kutup'ta Yaz Gibi'yi seslendirdi Baha ile birlikte Tantaşçı. Bundan sonra hangi isimlerle tekrardan bir araya gelecek, merakla bekliyor olacağız.

Kulaklıklar günlük hayatın vazgeçilmez birer parçası oldular mı? Oldular bence, kullanıyoruz. Yani bakıyorum pek çok ünlü kablolu kulaklık kullanıyor. Evet, kablosuz kulaklığın gerçekten zararlı olduğunu söylüyorlar. Sürekli kulaklık kullanma ihtiyacınız varsa ilk tercihiniz kablolu olsun. Gerçi bu yeni yapılan telefonlara da artık kablolu kulaklık yeri yapmıyorlar ama onun da bir yolunu bulmuşlar. Onu da hatırlatmış olayım. Peki kulaklığın sesi de önemli. Yani ne kadar çok kullandığınızdan ziyade ne kadar yüksek sesle kullandığınız da önemli. Kulak, burun, boğaz uzmanları yüksek sesle uzun süreli müzik dinlemenin kalıcı işitme kaybı riskini arttırabileceğini söylüyorlar. Ancak önemli bir detay var. Kulaklığı kullanmadan önce kulağınızın içini kurutun demişler. Kulak içi pamukla, ki kullanması aslında çok da faydalı değil ama yine de, kulaklık kullanmadan önce kulağınızın içindeki nemi aldığınızda çok da önemli bir sorun çıkmayabilir. Çünkü nemli kulakta problemin daha yüksek olacağını söylüyorlar. Bu yüzden havuzdan, denizden sonra kulaklarınızı mutlaka kurulayın demişler ama biz tabii artık yazı geride bıraktığımız için neyse, bu bilgi de aklımızda olsun. Bir de çok yüksek seste, çok maksimum seviyede kulaklığı kullanmayın diyorlar. Böylece kulak sesini daha düşük seviyede kullandığınızda ve kulağınızdaki nemi aldığınızda daha sağlıklı olacağınızı söylemişler. Bu haberde haberiniz olsun diyelim. Siz yine müziğin sesini en sevdiğiniz şarkılarda açmayı ihmal etmeyin ama mümkünse kulaklıkta değil diyelim.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
3: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Zaman zaman aynanın karşısına geçince saçlarımızda beyazlar görüyoruz. Aslında bir yaşlanma belirtisi değil, çünkü genç yaşlarda da saçlarının içinde beyazlar olanlar var. Genç yaşlarda da saçları beyazlayanlar vardır mutlaka aranızda. Ama hani belli bir yaştan sonra, böyle 35'ten sonra, 40'tan sonra daha fazla görüyorsunuz. Daha çok çoğalıyor. Gördükçe belki de kopartıp azaltmak istiyorsunuz. Yapmayın. Evet, yerine daha fazla beyaz çıkmıyor ama tekrardan o koparttığınız saç belki de daha güçlü ve tekrardan beyaz olarak çıkıyor. Bu yüzden saçlarınızın azalmasına, saç köklerinizin zarar görmesine gerek yok. Kabullenmek lazım gelen beyazları. Hatta bence aynada baktığımızda ışıltı katıyorlar saçlarımızın içine. İşte böyle her anın tadını çıkartıp her şeyi daha keyifli hale dönüştürebilirsiniz. Tek tük beyazlar başladıysa saçınızı hemen boyatmayın diyorlar. Hele ki saçınızı dipten boyattığınızda o beyazların daha görünür hale geleceğini söylüyorlar. Bazen olduğumuz gibi hayatı kabul edip daha keyifli yaşayabiliriz. Her gelen beyaz telin bize daha fazla olgunluk kattığını, gördüğünüz her kırışığın yaşanmışlıklardan oluştuğunu, her bir gülümsemenin yüzünüzde, belki de göz kenarlarınızda, kaz ayaklarınızda birer çizgi daha oluşturduğunu düşünün. Bunlar hayatın size güzellikleri olarak gelsin. Umarım güzel anılar biriktirmişsinizdir göz kenarlarınızda ve saç beyazlarınızda diyelim. Yeni bir gün daha başladı. Bugünü bir daha yaşamayacaksınız. Bu yüzden kırışıklıkları, beyazları kafaya takmak yerine bu güzel salının tadını çıkartalım hep birlikte.

Şimdi malum sonbahardayız mevsim olarak. Yapraklar dökülmeye başlayınca saçlar da daha fazla dökülüyor. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Sonbaharda daha fazla saçlar dökülüyor. Eğer saçlarım normalden daha çok dökülüyor diyorsanız günde 100 tele kadar normal diyorlar. Tabii ki oturup tek tek saymayacağız ama tahmini olarak anlayabilirsiniz saçlarınızın ne kadar döküldüğünü. Fakat başka sebepler de var. Özellikle kadınlarda bazı hormonal sebepler dolayısıyla saçlarınız daha fazla dökülüyor olabilir. Bunun için bir uzmana başvurup testler yaptırmanız gerekiyor. Bu saç dökülmesinin hormonal mi yoksa sonbaharsal mı olduğunu bir anlayacaksınız. Sonrasında tabii ki önlem almanızı gerektirecek şeyler olabilir. Mesela saç bakımınıza belki gerekenden bir tık daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Her gün değil gün aşırı yıkamanız gerekiyor. Sık sık şekillendirmemeniz, kendi haline bırak sonbahara bağlamamak lazımmış.

0: Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Kelkit Çayı, Gümüşhane'nin Çimen Dağları'ndan başlayarak Sivas ve Tokat üzerinden 320 kilometre yol kat ederek Yeşilırmak ile birleşiyor ve tarım ile elektrik üretimine katkı sağlıyor. Tokat Merkez Soğukpınar Mahallesi'nde 132,25 metrekarelik mesken icradan satışa çıkarıldı. Muhammen bedel 2.788.172 TL olarak belirlendi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında 5 kişinin TMSF hesaplarına iade yaptığını duyurdu. 220 kişiye işlem yapılırken 85 şüpheli tutuklandı. Deliller MASAK, HTS ve WhatsApp kayıtlarında yer alıyor. Yemen ordusu Taiz vilayetinde Husilere karşı Yemen Şafağı operasyonunu başlattı. Operasyonda 100 Husi öldürüldü, 5 İHA düşürüldü, 6 askeri araç imha edildi. Arap koalisyonu 324 hedefi vurdu, hava desteği sağladı. Sivas'ta doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, yiyecek artıkları çevresindeki boz ayıların gerilimini ve dövüşünü görüntüledi. Ayılar arasında yiyecek paylaşımı nedeniyle kavga çıktı, anlar heyecan ve korku karışımı yaşattı doğa fotoğrafçılarına. Ticaret Bakanlığı yemek sipariş platformlarında tek restoranı farklı ad ve adreslerle göstererek tüketicileri yanıltan iki şirkete idari para cezası ve reklam durdurma cezası verdi. Denetimler sahte yorumlar ve yanıltıcı reklamlara devam edecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 seçimlerinde yeniden aday olması gerektiğini belirterek yürütmede Erdoğan, yasamada MHP formülünü savundu. Spor. Türkiye A Milli Takımı UEFA Uluslar Ligi 1. gruptaki 4.

0: parça %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
5: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Eğer siz de böyle büyük anneli, büyük babalı bir evde büyüdüyseniz şanslısınız. Ben çok şanslı hissetmiyorum kendimi çünkü hiçbirini göremedim ne yazık ki. Bu yüzden hep daha fazla severim böyle yaşlıları, büyük. Oturup birlikte bulmaca çözün. Hem kendi zihninize yatırım yapın hem de onların zihnini kuvvetlendirin. Çünkü bilinen en kadim zihni genç tutma tavsiyelerinden biridir bulmaca.

dökülsem dudağından. Yıkıldım kaldım çıracıkta. Dön bahar olur bana kışlar. Vuruldu kalbim sana tutsak. Sönsün.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabe ek sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel,
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de verdim.
0: Sonra ödeme yapmadan koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış
0: doğrulama işte. Koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: işte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
3: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Bu programda müziğin ritmi var. Bu programda eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Kan şekerini hem fiziksel dayanıklılığı hem kalp sağlığını destekliyor diyorlar. Peki nasıl yapacağız bu Japon yürüyüşünü? Daha önce bahsetmiştim ama kaçıranlar, unutanlar olduysa şöyle hatırlatayım. 3 dakika hızlı yürüyeceksiniz, 3 dakika yavaş yürüyeceksiniz. Tavsiye edilen minimum 5 set. Haftada 5 gün boyunca günlük 30 dakikalık yürüyüşlerle bu şekilde yapacaksınız. Yani 3 dakika hızlı yürüyüp 3 dakika yavaş yürüyeceksiniz. Böylece vücudunuz daha sağlıklı, daha dirençli olacakmış. Hadi bir deneyelim Japon yürüyüşüne de. Başlayalım bakalım.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı...

0: Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı Girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
1: Reklam. Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu

eski bir gelenektir yazlık kışlık yapmak böyle mevsim geçişinde. Hala yapanlar var mı aranızda bilmiyorum. Yazlıkları bir kenara kaldırıp kışlıkları çıkartıp sonbaharlıkları çıkartıp bir önceki yazdan kıştan kalmış kıyafetleri deneyip hangisi oluyor hangisi olmuyor diye karar verip elemek. En zevkli anlardan bir tanesidir bence. Hem yeni gelenlere yer açıyorsunuz hem de şöyle bir toptan baştan aşağı gardırop temizliği yapıyorsunuz. Ancak yazlık kışlık ayarlarken bazı incelikler var. Bir sonraki mevsimde çıkarttığınızda kıyafetleri, aksesuarları yeniden aynı temizlikte kullanabilmek için. İlk önce bir kategorize etmek gerekiyor. Kullanılacaklar, kullanılmayacaklar, eskiler, yeniler vesaire. Sonrasında tabii ki kalanları doğru şekilde yerleştirebilmek için temiz kaldırmak gerekiyor. Asla giyilmiş kıyafetleri kaldırmayacaksınız. Biliyorum öyle yapmayacağınızı çok iyi biliyorum ama hatırlatmış olayım. Yıkayıp ütüleyip kaldırmak en doğrusu hanımlar beyler, haberiniz olsun. Doğru saklama malzemesi seçmek lazım. Doğru saklama kutusu, vakumlu poşetler, ayakkabı kutusu, hurçlar, depolama sandıkları, ev düzenleyicileri, saklama çözümleri gerçekten çok önemli bu aşamada. Katlarken kumaş tipine de dikkat etmek gerektiğini söylüyorlar. Özellikle mayolar ve bikiniler özel ilgi istiyorlar. Tüm bunları kararlaştırdıktan sonra, ayarladıktan sonra yazlık kışlık değişimi yapabilirsiniz. Ben şimdiden hatırlatmış olayım, yazlık kışlığa henüz geçmeyenler büyük bir ihtimalle vardır. Daha erken de olsa hala yazlıkları kullanıyoruz ama değişim yapacağınız zamanlarda bu önemli detaylara da dikkat edin.

Evlatlar üzerine ilginç araştırmalar yapılıyor. Çok değişik bir araştırma. Yani bilmiyorum, herkes için geçerli mi, gerçekten doğru sonuçlar mı çıkartmışlar? Demişler ki bu araştırmada, eğer bir kız çocuğunuz varsa baba olarak ömrünüzü 74 hafta kadar uzatıyor. Ancak erkek çocuğunun herhangi bir katkısı olmadığını söylüyorlar bunda. Eğer baba değil de anneyseniz ömrünüzü uzatmıyor çocuklar. Her bir çocuk annenin ömrünü 95 hafta kısaltıyormuş. Yani değişik bir araştırma, çok da inanası gelmedi insanın, ama tabii ki harcadığınız çaba, gösterdiğiniz emek, evladı büyütmekte ne kadar zorlandığınız bence anlatılıyor burada. Ömrünüzü ömür katan evlatlarınız olsun diyelim. İlginç bir araştırma, annenin ömründen her bir evlat 95 haftayı götürürken babanın ömrüne 74 hafta ekliyormuş kız çocukları. Erkek çocukların bir katkısı olmuyormuş. Tabii onları da ayırt etmemek lazım bence. Ya her araştırmaya da inanmamak lazım diyelim, ama yıllarını vermişler, araştırmışlar bilim insanları da. Bunu da paylaşmak istedim. Evlatlar diyelim, ömrümüzün en önemli parçaları. Sağlıklı uzun ömürleri olsun bu güzel güne de. Sahip olduğumuz her şey için şükrederek devam edelim mi?

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Leknom'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi sona erdi.
1: Reklam. Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 42.999 lira. Son gün 7 Ekim. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
1: Reklam.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturması hakkında 10

0: ve istifa ettiğini bildirdi. İran'la ABD'li Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, bir bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
2: Haber. Reklam.
3: Tokat Dacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
4: Şıklığın en zarif çıklık sizinle.
2: Reklam.
5: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
6: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kendi kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kioslarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
2: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.
3: Maksimum müzik.
2: Radyo Sinerji.
0: Pop 20 ilk 5.
4: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 Sebebi Yar.
2: 5 numara.
4: 4 numarada Yalın Akşamüstü.
2: 4 numara.
5: Sözsüz elime düşeni yaparım.
4: Emircan İrek, Geçmiş Geçmişte, haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
6: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışsa.
4: Mabel Matiz, Umrum Dışı, 2 numarada.
2: 2 numara.
7: Yan sen derdine, benden alam al yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu, biz salsana be.
4: Ve geldik zirveye, Sibel Can APO, Kıyamam, haftanın 1 numarası.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20. Takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Eğitim Camiası ve Sağlık Müdürlüğü temsilcileri Dünya Yürüyüş Günü'nde Hıdırlık Köprüsü çevresinde düzenlenen etkinlikte sağlıklı yaşam için yürüdü. Tokat'ta inşaat yanındaki yolda çökme meydana geldi. Çökmenin ardından iki katlı apartman tedbir amaçlı boşaltıldı. AFAD, polis ve belediye ekipleri olay yerine sevk edildi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında 2 ayda yüksek kar çıkışı yapanlarla ilgili liste ve çalışmalar yapıldığını açıkladı. 5 kişi TMSF hesaplarına iade yaptı, 85 şüpheli tutuklandı, 220 kişi işlem gördü. Yemen ordusu Taiz vilayetinde Husilere karşı Yemen Şafağı operasyonunu başlatarak 100 kişiyi öldürdü ve 5 insansız hava aracı düşürdü. Operasyon Arap Koalisyonu'nun hava desteğiyle çeşitli cephelerde saldırılar düzenleyerek ilerledi. Sivas'ta doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, yiyecek artıkları çevresinde bir araya gelen bozayıların dövüşünü görüntüledi. Ayılar yiyecek paylaşamayıp gerilim yaşadı. Aslan, ormana sessiz hareket edilmemesi gerektiğini belirtti. İtalya U21, Polonya U21'i 6-2 yenerken eski Beşiktaşlı Cher Nudor yaklaşık 70 metreden attığı golle dikkat çekti. Nudor 2 gol attı, performansıyla Beşiktaş taraftarını pişman etti. Hatay'da motorize trafik polisi bilinci kapanan bebeği babasının kucağında motosikletle hastaneye yetiştirdi. Polis, fenalaşan bebeğin ailesi paniğe kapılırken acil servise hızlı müdahale sağladı ve o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Spor.
2: Fenerbahçe, Ederson için özel imza günü düzenleyerek yeni kaleci formalarını tanıttı. Kadıköy'de mağaza önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu, kontenjan doldu. NBA'in EuroLeague ile işbirliği teklifi hissedar kulüpler tarafından reddedildi. Kulüpler teklifi sömürgeci buluyor, şartların iyileştirilmesini talep ediyor. NBA Euro projesi planlanıyor. Bahçeşehir Koleji, 33 yaşındaki Sırp basketbolcu Luka Mitrović'i kadrosuna katıp 2026-2027 sezonunda forma giyeceğini açıkladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 18 kuruştan, gram altınsa 6639 lira 76 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın parçalı bulutlu hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19 derece olacak ve hafif yağmur yağışı görülecek. Sivas'ta yarın parçalı bulutlu, yağışsız bir hava hakim olacak ve en yüksek sıcaklık 17 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta yarın da parçalı bulutlu, yağışsız hava etkili olacak ve en yüksek sıcaklık 17 derece olarak kaydedilecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
6: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
7: Sinerji.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel,
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de ben.
0: Sonra ödeme yapmadan koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış
0: doğrulama işte. Koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem bir hizmet.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Reklam. Tokat'ın Dünyaya Sesi
3: Radyo Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın Dünyaya Sesi.

0: Reklam. Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, son derece nitelikli bir yükseköğretim sürecini Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Hangi gelir grubundan olursa olsun, bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim alabilsin diye devletimizin imkanlarını seferber ettik, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka ile ilgili meclis kapanmadan önce bir çalışma yapmıştık. Meclis açıldı, bu konudaki paketi meclise sunacağız, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesiminin hizmete açılmasıyla hızlı tren ağına doğrudan bağlanan il sayısının 11'den 14'e yükseleceğini bildirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bahis soruşturmaları sonrası istifa kararı alan Aktan, Türkiye Futbol Federasyonu aile şirketi anlayışıyla yönetilemez. Türkiye'deki futbol iklimi değişmelidir. Görevimden istifa ediyorum. Mevcut yönetimi de istifaya çağırıyorum ifadelerini kullandı. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise tahliye talep edildi.
2: Spor.
0: A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken milli takım 0 puanla son sırada kaldı. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Basketbol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, bir bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
1: Haber.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı

0: tespit edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de Kel Kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
1: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
0: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
1: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Reklam. Sinerji.

Dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam.
1: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 42.999 lira. Son gün 7 Ekim. Teknoloji Teknosa da güzel.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
4: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Eğitim Camiası ve Sağlık Müdürlüğü temsilcileri Dünya Yürüyüş Günü'nde Hıdırlık Köprüsü çevresinde düzenlenen etkinlikte sağlıklı yaşam için yürüdü. Tokat'ta inşaat yanındaki yolda çökme meydana geldi. Çökmenin ardından iki katlı apartman tedbir amaçlı boşaltıldı. AFAD, polis ve belediye ekipleri olay yerine sevk edildi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Federal Almanya'da eski istihbarat servisi BND Başkanı August Hanning, casusluk ve vatana ihanetten gözaltına alındı. Hanning'in gizli belgeleri eski özel kalem müdürü Manfred'te. Üzerinden yabancı aktörlere sızdırdığı şüphesi var. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak. Toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı netleşecek. Federasyonda birçok üye daha önce istifa kararı açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zekanın emeği devre dışı bıraktığını ve sınayıcı olduğunu belirterek, akademik süreçlerde insan faktörünün azaldığını vurguladı. İnsan olmadan bilginin sağlıklı ve kalıcı olmadığını ifade etti. İncirlik Hava Üssü'nde görevli Amerikalı kadın astsubay Adana Sarıçam ilçesindeki eğlence mekanında iki kişi tarafından taciz edildi. Taciz şüphelileri gözaltına alındı, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, soruşturma sürüyor. Esenler'de kasten öldürme suçundan aranan İŞ binanın çatısına çıkarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Evde firari AB'de bulundu. Operasyonda silah, fişek, dizüstü bilgisayar ve evraklar ele geçirildi.
1: Spor.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan, mevcut yönetimin yetersizliği nedeniyle istifa ettiğini açıkladı ve istifa çağrısı yaptı. Kocaeli Spor'da Aleksandar Jovanović, Rigoberto Rivas, Tobias Gulliksen, Muharrem Cinan, Daniel Agyei ve Florian Aye takım antrenmanlarına başladı. Beşiktaş, Milot Raşika'nın uyluk sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR sonrası tedaviye başlandığını açıkladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 18 kuruştan, gram altınsa 6609 lira 15 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın parçalı bulutlu hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19 derece olacak ve hafif yağmur yağışı görülecek. Sivas'ta yarın parçalı bulutlu, yağışsız bir hava hakim olacak ve en yüksek sıcaklık 17 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta yarın da parçalı bulutlu, yağışsız hava etkili olacak ve en yüksek sıcaklık 17 derece olarak kaydedilecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Reklam.
4: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında geçerli. Seçili Samsung S26 akıllı telefon modellerinin yanında Samsung Magnet Power Bank hediye. Son gün 7 Ekim.
5: Teknoloji Teknosa'da güzel.
6: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
7: Ziyafette ziyafet var.
3: 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
7: Reklam.

0: Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de ben.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı doğrulama
1: yani
0: kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem.

0: Hizmet ya. Harika.
1: Cumhurbaşkanım, yani bir 15 dakika sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
0: Şimdi bir dakika sürmedi.
1: Bir dakika sürmedi. Şansa
0: İşte
1: iyi denk
0: şunu bir de
1: geldi.
0: iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
1: Evet.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam. Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 42.999 lira. Son gün 7 Ekim. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 60 60
4: 0555 463 77 77.
5: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
6: Sinerji.
7: Sen

0: Reklam. Tokat'ta Acıvayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
2: Sinerji.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de Kel Kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması

0: açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
1: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

0: Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam.
1: Tokat'ta Acıvayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356-212-6060
3: 0555-463-7777.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, yepyeni bir günden ve yepyeni bir Şarkılar Bizi Söyler programından sesleniyoruz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

sevgili dinleyicilerimiz, bugün sanat müziği dinlemek için yine bizlerle beraber ve en güzel eserler kulağınız olmaya devam ediyor efendim. Geride bir Muazzez Ersoy eseri bıraktık ve program birlikteliğimiz en güzel eserlerle devam ediyor.

Sevgili dostlarımız, bugün de hayata çok şükür diyerek uyandıysak ne mutlu bizedir efendim. Günümüzü şükürlerle başlattıysak o gün eminim ki iyi bir şekilde geçecektir efendim. Bu güzel temennilerle beraber en güzel sanat müziği eserlerimizi de sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şu dakikalarda bir Seniha eseri paylaşacağız.

Bölgenin en güçlü sesinde sevdiğiniz tüm yıldızları bir araya getirdiğimiz Şarkılar Bizi Söyler programında ilerlemeye devam ediyoruz. Şu dakikalarda eskilere gideceğiz efendim. Serap Mutlu, Ak Bulut yorumundan güzel bir sanat müziği eseri gelecek. Yıllar sonra ben de sen de diyecek sanatçımız.

0: Reklam. Tokat'ta Acıvayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler. Devam edin.

Geçmişten bugüne sanat müziğimizin en unutulmaz çalışmalarını Şarkılar Bizi Söyler programı aracılığıyla sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bir Yusuf Nalkesen klasiği paylaşacağız efendim. Bu güzel eserimizde sanatçımız "Dargın Ayrılmayalım" diye koştum sana.

Efendim, zamanı iyi kullanmak ve doğru değerlendirmek adına Şarkılar Bizi Söyler programında yine çok güzel eserler paylaşma gayretindeydik. Her ne sürçülisan ettiysek lütfen bizleri affedin. Yine en özel şarkılarla bir sonraki programda karşınızda olacağız. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Ve Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.
1: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam.
5: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
6: Bölgenin en iyisi.
7: Ah rana nin rana nin ayra. Yakalım mı yakmayalım mı?

0: reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: yaşarsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
1: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjinet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjinet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjinet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjinet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjinet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Bu şarkılar senin şarkın mı?

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

ceza taşınmaz ki. Ellerim neden böyle buz keser anla, suçlama

Gülen yüzler sor.

0: seni her şey gece.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de

0: Sinerji Gece.
1: Yalanlarında kayboldum. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.